Ngakom jege tene, ngakom jege tingam. Bugün için de dimanche ge, çocuğuna tarzı anca signa, bata den tunci tamikri sege gırgırı. Mbata o tarzı lombay jesu ge çocuğe, endo dimanche ge komdu ge, ojo gremi, oje kundu radio arkansel, radio arsitüses ge ntamenane. Je kundum ge raga, togo daribe felis, mamto diyanro Norbert. Karın jesu gina, oida, dimanche ge nele, tokayı sigrna isi, akingana, do dimanche ge kugulamto.